0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bizim için

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: İç

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Merhabalar millet, burası Radyo Enerji ve şimdi sabahların efendisini %100 dinlemeye, canlı dinlemeye hoş geldiniz. Her zamanki gibi muhteşem bir program sizleri bekliyor. 2 saat boyunca yanınızda olacağım. Tabii ki büyük destekçim, büyük sponsorum Combos Otomotiv'in katkılarıyla millet. Evet, evet. Onun dışında... güzel bir program olacak. Günaydın mesajları çok önemli. Bak unutuyorum her defasında. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bize de iyi gelecek millet. Çünkü biz de insanız. Yani bizim de bazı şeylere ihtiyacımız var. Bizim de kendimize gelmeye ihtiyacımız var. Mesela siz şimdi yoldasınız, işe doğru gidiyorsunuz ama içinizden hiç işe gitmek gelmiyor. Ya bizim program sunmak geliyor mu içimizden? Ama gelmesini sağlayabilirsiniz bir günaydın mesajıyla. İsterseniz WhatsApp üzerinden, isterseniz Instagram'dan direkt mesaj olarak. WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Eğer Instagram'dan yazmak istiyorsanız ki bana daha samimi geliyor. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Bu programın daha iyi olmasına sebep olabilir. Dün iki arkadaşım... Abi birinin senin programını dinleyip gülmemesi imkansız dedi. Ben de imkanlı dedim. Yani siz belli bir zeka seviyesinin üstünde olduğunuz için öyle düşünüyorsunuz. Ama şakalarım herkese göre değil. Yani bu programı ülkenin kaymak tabakası, en zeki insanlar dinliyor. Tabii onlara öyle demedim. Sadece şu anda beni dinleyenlere iltifat etmek için yapıyorum da. Kaymak tabaka. Ne olduğunu biliyor musunuz? Kaymak tabakanın. Yağışlardan ve sulamadan sonra toprak üzerinde suyun yoğunlaştırdığı mil ve kil zerrelerinin birleşip oluşturduğu bir tabaka. Tarlalarda filiz çıkışına kaymak tabakası direncinin büyük etkisi var arkadaşlar. Ama bunun neden bir kas sistemi oluşturmak için kullanıyoruz ben de bilmiyorum. Kaymak tabaka. Bakın benim programı anlamak o kadar da zor değil. Çünkü şakadan çok gerçek bir samimiyet sunmaya çalışıyorum size. Yani sen sabaha kadar güzel şakalar yap. Dinleyenler samimiyetine inanıp güvenmedikten sonra hepsi yalan dolan arkadaşlar. Samimi söylüyorum ya. Bu yüzden her zamanki gibi tüm samimiyetimle ve tüm şebekliğimle yol boyunca yanınızda olacağım. Bizden ayrılmayın. Sabahların Efendisi başladı.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar millet. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Kim? Kim? Sabahların efendisi. %100 canlı yayında yolculuğumuza eşlik etmek benim için büyük bir şeref millet. İyi ki varsınız, iyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz, iyi ki Sabahların Efendisi'ni dinliyorsunuz. Her zaman siz benim iyi kim olacaksınız. Biz eşimle apartmandan çıkıp villaya geçmek istiyoruz. Evet, emlakçımız var bir tane. Dedi ki bir deneyelim, sizinkini iyi fiyata satarız büyük ihtimalle. Belki villa alabiliriz size dedi. Ama evi görmeye gelenlere çekici gelecek bir hale getirin evinizi. Şimdi biz de karımla eve gittik. Ve evet aşkım dedi karım. Bir insanın burada yaşamak isteyeceği bir hale sokmaya çalışalım burayı dedi. Ve inanır mısınız 1,5 aydır topluyoruz evi. Henüz elle tutulur bir sonuç elde edemedik biz. Evet evet. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum evinde 4 kediyle yaşayan kaç kişi vardır dinleyicilerinden ama çok kolay bir şey değil ya. Ya bir de biz prensip olarak tüylerini ve tırnaklarını kesmiyoruz kedilerimiz. Yani evimiz tsunami sonrası sahildeki ilk ev gibi görünüyor. Evet donumuzun içine kadar kedi tüyü dolu ya. Ya vücudumda o kadar çok tırnak izi var ki. Yani ruh hastası bir müptezelden tek farkım ruh hastası bir müptezel olmamam. Evet görsel aynı valla. Ya karım diyor ki çok antisosyal birisin sabahların efendisi. Bak neredeyse taşınacağız buradan. 3,5 senedir bir evde yaşıyoruz. Hala komşularımızın büyük bölümünü tanımıyorsun. Git tanış bugün çok ayıp ve görgüsüzce bu yaptığın dedi. Ya tamam da gidip tanış demeye yani ne yapacağım kapılarını mı çalacağım sapık gibi. Selam tanışmaya geldim. İki yan kapıdan geliyorum. Bu da bir demet çiçek. Beyiniz işten gelince kendisine takdim edersiniz. Ya böyle yapamayacağım için ben de pencerenin önüne geçtim. Tam baktım böyle kapı komşum konteynere çöp götürüyor. Aldım çöpü fırladım evden. Neyse nefes nefese vardım konteynerin yanına, adamın yanına. Selam komşum dedim, nasılsın? Ey babuş dedi, sıkıntı yok, ne örüyorsun? Nöryon, nöryon. İki ters bir düz diye cevap verdim. Evet sonra... sonra sıkıntı yok dedi. Sıkıntı yoksa bu sohbetin uzamasına gerek yok mantığıyla. Hadi eyvallah dedim. Akşam karım geldi. Tanıştın mı komşuyla dedi. Evet dedim. Adı neymiş dedi. Bilmiyorum. Ama çöp kamyonu gelmeden 5 dakika önce çöpü çıkaran disiplinli bir insana benziyor. Çok saçma sabahların efendisi dedi. Ne iş yapıyormuş diye sordu. Kiracı mıymış kendi evlerimi ya aşkım dedim. Nereden bileyim ben ya. Git komşunla tanış dedin tanıştım. Yani normal hayatımızda gün içinde biriyle tanışınca şey diye mi soruyoruz? Ah memnun oldum Hasan. Ev kredi ödemeleri nasıl gidiyor? Kiracı mıyız ev sahibiyiz? Kadın merakı işte ya. Yani sözüm meclisten dışarı ama karımın bilgiye açlığı gerçekten beni şaşırtıyor. Her gün bir daha şaşırtıyor. Yani etrafta olan bir tane her şeyi bilmek istiyor ya. Ya bakın benim 10 yıllık arkadaşım var. Ne iş yaptığını bilmiyorum ya. Bazen dilimin ucuna kadar geliyor ama sorayım diye. Mesleki meşguliyeti nedir acaba diye. Sonra diyorum ki kendime. Oğlum bırak boş ver ya. Her dışarı çıktığınızda hesabı her seferinde o ödüyor. Yani silah kaçakçısıyım dese mesela. Her yemek yediğinde günahın senin de boynuna olacak. Bilme daha iyi ya. Evet cehalet mutluluktur millet unutmayın. Hadi bakalım şimdi Radyo Enerji'de sabahların efendisinin zamanı. Sakın bizden ayrılmayın ve günaydın mesajlarını da unutmayın.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Serdar Ortaç, 26.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: hayatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Herkese günaydınlar diliyorum. Radyo Enerji'de sabahların efendisiyle birlikte yavaş yavaş salı sabahını güne bağlıyoruz. Ve umarım bu akşam keyfinizi yerine getirecek planlarınız vardır. Ve keyfinizi yerine getirecek derken böyle kanepede mısır çerezi yiyip dizi izlemekten bahsetmiyorum. Evet, daha ciddi bir şeyler. Ne bileyim, uzun süredir tavlamaya çalıştığınız biriyle bir akşam yemeği gibi. Evet, çünkü dizinin tekrarını izlersiniz. Hasan ve Melisa'nın tekrarı yok çünkü. Yok. Ya onun tekrarı oldu mu? Evet, diziye döner. Evlendin mi de ölene kadar aynı diziyi izlemeye devam edersin. Öyle bir şey var. Evet. Hayır, kızmayın bana. Kötü bir şey söylemedim. O da güzel. Yani 55 tane farklı diziyi izliyorsun. Hepsinde bir kusuru, bir senaryo açığı, bir patlak, oyunculuk eksik. Yani sevdiğiniz diziye müptezel olmak güzel bir şey. Ama sevdiğin diziyle küçük dizicikler ortaya çıkarttığınız zaman işler karışıyor. Evet, çünkü kadın artık yeni bir diziyi takip etmeye başlamış oluyor. Artık eski dizisine konsantre olup izlemiyor ve ilgilenmiyor. Siz de bakıyorsunuz tekrar bölümleri izlemek isteyen birileri çıkar mı diye. Yani dizinin konusu artık bayatlamışsa da pek izleyen çıkmıyor. Ama neyse, sıkıldım ya, metafor nereye kadar ya? Evlilik zor. Çocuk sahibi olmak çok zor. Bu çerçevede geçinmek de zor. Hayat zor. Beğenmiyorsanız da unutmayın, dünyadaki hayat bu. Hadi Mars'a, hadi Venüs'e, hadi kardeşim ya. Hadi be. Oho.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: başladık. Kısa bir reklam var. Ondan sonrasında tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Evet arkadaşlar, ben de eşime söylüyorum piercing yaptı diye ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salamlı sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
2: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
6: Özüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
5: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgen

0: tek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatımıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
4: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhaba millet. Günaydınlar. Haftanın ikinci gününde salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji'de ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı sabahların efendisiyle birlikte. Ve tabii ki devasa sponsorum Kombos'un katkılarıyla sabahların efendisinin ilk saati neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, zaman su gibi akıp gidiyor. Değerini bilin. Gezin, tozun, yaşayın arkadaşlar. Bakın benim mesela karavan hayatım var. Bunu defalarca söyledim. Ve çok yakın zamanda artık uzun bir tatile çıkacağım. Ama merak etmeyin, bulunduğum yerden yine yayınlara devam edeceğim. Bizde teknoloji efsane. Biliyorsunuz biz çok zengin bir radyoyuz. O yüzden tüm imkanlarımı kullanıp size bulunduğum yerden de yayın yapacağım. Bir şekilde yine yolculuğunuzda sizleri yalnız bırakmayacağım millet. Merak etmeyin. Evet, bu sabah da burada sizleri bol bol güldürecek materyalim var her zamanki gibi arkadaşlar. Ancak ara sıra düşündürecek bir takım sivriliklerim de oluyor. Çünkü eğer neticesinde ne bileyim topuğuma sıkılmayacaksa etrafımda olan şeylere kayıtsız kalamıyorum. Ben bir insan insanıyım. İnsan için insan. Ne sallama bir laf ya. Ha? İnsan için insan, sanat için sanat. He, şuna ne dersiniz ha? Benim yaşam prensibim de sabahların efendisi için sabahların efendisi. Ya tam ne anlama geldiğini bile bilmiyorum ama bana

0: Kaymaklı Şubesi. Bir de sunucu arkadaşlarım var ve akşam sunucumuz Ece Kalmaz için bir alkış alabilir miyim millet? Süper. Akşam o saatte o yayına çıkıp güler yüzlü olmak gerçekten hiç kolay bir şey değil. Bak geçenlerde ne dedi biliyor musunuz? Bak belki bir gün sen de kendi kendine benim gibi birini bulur mutluluğu yakalarsın dedi. Senden çok daha iyisini buldum dediğimde de kahkahalarla gülmeye başladı. Ya bazen gerçekten narsisizm yani toplumda ne zaman karşımıza çıkacağını kestiremiyoruz. Bakın ben evlilikle ilgili tatsız şeyler konuştuğum zaman bunu kişisel algılamanızı istemiyorum millet. Yani eminim birkaç istisnai kendine has zerafeti olan nikahlı birliktelikler vardır. Ben evliliğimde 20. senemizi bitirdik millet ve bir kadınla yaşamak hiç kolay değil bir erkek için. Şimdi bu bir dakika. Yani bir erkekle yaşamak da bir kadın için kolay değil. Ama geçen gün bak dünyanın en iyi psikologlarından bir tanesi diyordu ki eğer kocanız damarınıza basmıyorsa, ara sıra sizi çileden çıkartmıyorsa ne biçim koca ki o? Bak yemin ediyorum öyle dedi ya. Yani kötüsü ne biliyor musunuz? Bak buna güleceksiniz. Aslında ben bunu yani bir kadınla yaşamanın zor olduğunu karımla flört ederken fark etmiştim. Ben kendi kendime evlilik aşamasında şöyle demiştim. Hadi canım ya dünyadaki milyarlarca insan yanılıyor olamaz. Evlen gitsin sabahların efendisi demiştim. Kolay değil ya. Vallahi düzeniniz değişiyor bekar hayattaki. Yani arkanızdan toplayan kimse yoktur. Yani annenizin evinden direkt evli evinize geçmediyseniz ya da öyle geçtiyseniz bilemem. Biz evlendik. İlk hafta mutfakta bir sandviç yaptım millet. Ellerimi yıkarken sandviç bir kutuya konup tavan arasındaki dolaplardan birine kaldırılmıştı ya. Hiç unutmuyorum. Bekar evime taşındı eşim. Ve yılın en efemine evine dönüştü bir anda. Bak bir hafta içinde ha. Bir hafta içinde. Ve karım bu kadar yastığı kırlenti nereden buldu bilmiyorum. Ama bir ara... Bir ara bata çıka yürümeye başladık evde ya. Vallahi öyle. Bir de bana diyor ki artık bana hiç dokunmuyorsun hayatım. Aşkım dedim aramızda 1318 yastık var. Nasıl dokunayım sana? Ben de istiyorum sana dokunmak. Bunlar da çok yumuşak, çok alıştım. Şey sanki beni kız arkadaşlarımla tanıştırıp terk etmişsin gibi bir his var. Pekala ayrılmayın. İkinci saate tekrar burada olacağız millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Günaydınlar millet. Umarım keyifleriniz yerindedir. Benim adım Sabahların Efendisi ve burası da Enerji. Ve az önce yani ilk saatin son anonsunda bir erkek için bir kadınla yaşamak, evli hayatı yaşamak kolay değil diyordum. Ve biliyorum kadınlar sizin için de bir erkekle yaşamak hiç mi hiç kolay değil. Hiç mi hiç? Mesela benim karım yanında kıtır kıtır bir şey yenmesinden nefret eder. Ne diyorlardı, misomani mi diyorlardı, ne diyor? Her neyse, ben de bir şey yerken etrafımdakilerin ne düşündüğünü umursamayı severim. O açıdan ya artık tik haline geldi, biliyor musunuz ya? Yarın başka bir kadınla evlensem mesela, her kurabiye ve ısırarak elma yediğimde ne bileyim aşağı kattaki depoya inip orada yemeye başlayacağım, kapıyı üstüme kapattığında. Oysa ki kendisinin de mensup olduğu Amazon familyasından bir canlı tarafından bana verilmiş bu hediye, bu manik depresif takıntı, değil mi? Değil mi? Evet, eşimden bahsediyorum. Bak, bak süper. Bu son şikayeti karımın. Gece yarısı çişe kalktığımda, bak çok güleceksiniz. Gece yarısı çişe kalktığımda lütfen oturarak yap. Ayakta yaptığın zaman çok fazla şırıltı sesi geliyor dedi. Evet. Şimdi açıkçası 20 yıldır evli bir insanım. Yani bu ayakta tuvaletimi yapma meselesi de elimde kalan son şey filan yani. Anlatabiliyor muyum? Hayatım dedim. İstersen yatağa yapayım, hiç ses çıkmaz. Ha belki sonra sabah saatlerinde senin çığlığın yani ses çıkmaz derken. Biliyorsunuz değil mi hanımlar? Bizi istediğiniz kıvama sokabiliyorsunuz. Bir kıvam belirliyorsunuz, o kıvama yerleştiriyorsunuz, heh tamam oldu diyorsunuz ama sonra başka bir kalıp buluyorsunuz. Onu da böyle şuradan sıkıştırayım, şuradan ittireyim, burası oldu dediğiniz anda muhteşem. Erkeği istediğiniz kıvama getirdiniz ama yeterli mi? Hayır. Başka bir kap buluyorsunuz. Hanımlar sizleri çok seviyoruz, merak etmeyin ve istediğiniz her kalıba girmeye de hazırız. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Pekala, ikinci saatin startını verdik. Herkese günaycılarımızı tekrardan gönderiyoruz. Sizlerden de günaydın mesajı bekliyoruz. Bizim bir WhatsApp numaramız var. Bizde daha ne numaralar var bilseniz. 0533-888-1010 WhatsApp hattından ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Arkadaşlar, hayat iki tür insan için iki ayrı tatta geçiyor. Çöp konteyneri evinin önünde olan ve çöp konteyneri mahallenin diğer ucunda olanlar. Ya, neresi? Bana gösterin, ben yağlayacağım ya. Ben yağ, ne bu ses? Yani her gün biri canlı bir keçiyi çöpe mi atıyor ya? Ve bu kadar erken mi gelmeleri gerekiyor her sabah saat 5'te? Nasıl bir çöp toplama saati arkadaşlar bu ya? Yani çöp topluyorsunuz tabii, daha fazla açıkta kalıp tekrar bozulmasından mı korkuyorsunuz bu gıdaları? Ya zaten bozulmasaydı atmazdık ki ya. Allah Allah. Ben çevreye önem veren bir insanım. Eğer başka bir işim olmasaydı, radyoda işim bittikten sonra çevreyle ilgili bir takım kurumlara aday olmak isterdim başkanlık için. Ama elimden geleni yapıyorum çevreyi korumak için. Ve tüyo almak için de belgesel kanallarını izliyorum. Ancak sadece çevre konuları yok. Ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer belgesel kanalını biraz fazla seyrederseniz beyler, yani bana öyle oluyor, zihnimde şu mesaj beliriyor: sabahların efendisi, hemen bir kız arkadaş bulmalısın. Şimdi kesin, şimdi yanlış anladınız değil mi? Aslanların çiftleşmesini izlediğim filan. Böyle bir mesaj değil arkadaşlar. Alakası bile yok. Çok sıkıcı şeyler var. Biraz fazla seyrederseniz bir daha kız arkadaş bulma şansınız kalmayabiliyor. Gerçekten çok fazla gereksiz bilgi var. Bak, geçenlerde biriyle tanıştım. Ay, sabahların efendisi, hadi bir şeyler anlat. Sen konuşunca çok hoş oluyor. Ses tonun çok güzel filan dedim. Yani bakın, vasat bir şey söylesem tavlayacağım ya, öyle söyleyeyim. Ben ne dedim biliyor musunuz? Hey, Adolf Hitler'in çok gıdıklandığını biliyor muydun? Ha? Tıpkı deniz ayıları gibi. Hey, nereye gidiyorsun ya? Hey!
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm. Doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Herkese günaydınlar diliyorum. Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi ile birlikte yavaş yavaş salı sabahını güne bağlıyoruz ve programı da noktalıyoruz millet. Umarım bu akşam keyfinizi yerine getirecek planlarınız vardır. Ve keyfinizi yerine getirecek derken böyle kanepede mısır çerez yiyip dizi izlemekten bahsetmiyorum. Evet, daha ciddi bir şeyler. Ne bileyim, uzun süredir tavlamaya çalıştığınız biriyle bir akşam yemeği gibi. Evet, çünkü dizinin tekrarını izlersiniz millet ama Hasan'ın Melisa'nın tekrarı yok. Ya. Yani onun tekrarı oldu mu? Evet, diziye döner. Diziye döner. Evlendin mi ölene kadar aynı diziyi izlemeye devam edersin. Öyle bir şey var. Hayır kızmayın bana. Kötü bir şey söylemedim ya, o da güzel. Yani 55 tane farklı dizi izliyorsun. Böyle hepsinde bir kusur, bir senaryo açığı, bir patlak, oyunculuk eksik falan filan. Yani sevdiğiniz diziye müptezel olmak güzel bir şey. Ama sevdiğin diziyle küçük dizicikler ortaya çıkarttığınız zaman işler karışıyor maalesef. Çünkü kadın artık yeni bir diziyi takip etmeye başlamış oluyor. Artık eski dizisine konsantre olup izlemiyor ve ilgilenmiyor. Siz de bakıyorsunuz böyle tekrar bölümleri izlemek isteyen birileri çıkar mı diye. Ama dizinin konusu artık bayatlamışsa pek izleyen çıkmıyor. Ama neyse, sıkıldım. Metafor. Nereye kadar ya? Evlilik zor. Çocuk sahibi olmak zor. Bu çerçevede geçinmek zor. Hayat zor ya. Beğenmiyorsanız da unutmayın. Dünyadaki hayat bu. Hadi Mars'a, hadi Venüs'e, hadi kardeşim ya. Beğenmiyorsan oraya. Programın sonuna geldik millet. Umarım bugünkü programdan da keyif almışsınızdır. İşe giderken yolculuğunuza eşlik edip yüzünüze bir miktar tebessüm kondurabildiysek ne ala ne ala. Şikayetlerinizi bana, beğenilerinizi yönetime yazmanızı ayrıca rica ediyorum. Yarın sabah aynı saatte yine burada olacağız. Hoşça kalın millet.
2: Enerji. Sadece hit müzik.
3: Asırlardır yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

lira. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Bizim için böyle...

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: enerji, hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Dilimde her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 32 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise fazla bir değişiklik yaşanmayacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Melike Şahin ve Hanao ikilisi burada. Hit şarkıları Gelsen Ölür Müsün, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Ya Allah.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

uygulamamıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Emre Fel burada. Şarkısı Yardım Et Allah'ımla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

bir yere ayrılma. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Ece Seçkin burada. Uzun zamandır paylaştığı şarkılarla ses getirmeyi başardı sanatçı. Şimdi ise ön plana çıkan çalışmalarından bir tanesi Kör'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hıprasın.
1: Hıprasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji.
0: İlk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

herkese bir kez daha mutlu günler, keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Bengü burada. Çok sevilen şarkısı Sebebi Sensin'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgen

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler. Getirdim.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Modern müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'den herkese merhabalar. Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Gişe Kıbrıs katkılarıyla 3 saat boyunca birlikte bu frekanstayız. Sevdiğiniz şarkıları ardı ardına sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Ben Ece Kanmaz. Bir yandan da keyifli konularım var. Hepsini bugün programda konuşuyor olacağız.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten güzel bir salı günündeyiz. 16 Haziran tarihler ve katılabileceğiniz çok güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Müziğin en iyisi de, adamıza gelen tüm sanatçılar da zaten hepsi radyonuz enerjide.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Hey!

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi ile devam ediyor. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takiplemeyi unutmayın. Gerçekten sosyal medya dünyasında geniş bir dünyamız var, sizleri oraya da bekliyoruz. Müzik dünyasından haberlerimiz, podcastlerimiz, DJ setlerimiz, yayınlarımızda neler var ve bir yandan da tabii ki de nerelerdeyiz, hangi partilerde, hangi eventlerdeyiz sizlerle buluşturuyoruz. Radyonuz enerjidesiniz, enerji keyfi devam ediyor.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
3: Türksel'le bağlan hayata.
4: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
5: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Uzmanlara göre güne daha mutlu başlamanın bazı yolları varmış. Şimdi sayacağım bakalım siz hangilerini uyguluyorsunuz. Sonra ben de bir madde ekleyeceğim. Sabahları yorgun, stresli ve isteksiz uyanmak günün geri kalanını da etkiliyor zaten. Uzmanlara göre güne başlarken yapılacak küçük değişiklikler ruh halini belirgin şekilde iyileştirebilir. Mesela yeni alışkanlıkları mevcut rutininize eklemek. Yani mutluluğu arttırabilecek meditasyon, egzersiz ya da kısa bir kitap okuma gibi alışkanlıkları sıfırdan başlamak yerine mevcut sabah rutininize bağlayabilirsiniz. Güne erken başlayabilirsiniz daha da. Evet, belki daha uykusuz olabilirsiniz ama gerçekten güne erken başlayınca her şey daha böyle güne sığıyor, güne yetiyor, kendinize de vakit ayırabiliyorsunuz. Kendinizle olumlu konuşun. Gerçekten zihnimiz bize sürekli kötüyü söyler, kötü şeyler üretir. O çok kolaydır, çok böyle konforludur kötü şeyler düşünmek, konuşmak. Ama bunları fark edip tam tersini söyleyebilirsiniz. Sevdiğiniz biriyle iletişim kurun. Günün ilk saatlerinde gerçekten sevdiğiniz bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuzla küçük bir sohbet gününüzü iyileştirir. Minnettarlık pratiği yapın. Gerçekten böyle varlıklarınıza, sahip olduklarınıza şükretmek çok ama çok önemli. Uzmanlar bile bunları açıklamış. Ben de bir madde ekliyorum. Sabahları güne enerjiyle başlayın. Biliyorsunuz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle birlikte karşılamış bulunmaktayız. Enerji Keyfi keyifli şarkılarla, keyifli konularla birlikte bu güzel salı gününde yine devam ediyor. Bugün

0: Sen şimdi aramıza katıl. VIP Sports Club'la güçlü ol, fit ol. Güçlü ol.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken müzik dünyasından güzel gelişmeler var. Mesela onlardan biri Melek Mosso, yakın dost Hande Ünsal'ın kendisi için hazırladığı bir şarkıyla yaza girmeye hazırlanıyor. Hande Ünsal ve Mert Cerim'in birlikte hazırladığı Haylaz şarkısı için geçtiğimiz günlerde stüdyoya giren Mosso yeni şarkısını buluşturmak için gün sayıyor. Yani yaz geldi evet, ama yeni şarkılar, yeni hitler hala yolda. Böyle cıvıl cıvıl, eğlenceli, enerjik şarkılar bizleri bekliyor. Biz de sizlerle buluşturacağız. Enerji keyfindesiniz. Adı üstünde enerjik şarkılar. Radyonuz enerjide ve devam ediyoruz.

kıpırsın, kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Umarım keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Gerçi keyfimiz biraz bozuldu bugün çünkü sektörden çok sevdiğimiz bir ismi kaybettik bugün. Onun haberini aldık, acı haberini aldık gerçekten. Bilbay Eminoğlu çok önemli bir gazeteciydi, haberciydi kendisi. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kendisi de ışıklar içinde uyusun. Gerçekten önemli bir isimdi ve acı haberi çok ani geldi. Zaten hiçbir zaman hazırlıklı olmayız maalesef. Bu tarz haberlere alışık da değiliz. O yüzden sevenlerine rahmet diliyorum, sabırlar diliyorum. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
3: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Güzel bir düetle geri döndük emrinize ve Sefa Ortaklı. Şimdi önümüzde yine birçok düet daha var. Nazan Öncel ve Sezen Aksu işbirliği Peşine Hadise Motive sizlerle olacak. Yeni saate doğru birlikte ilerliyoruz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Güzel bir düet, enerjik bir düet ve şimdi biraz tarzı değiştiriyoruz. Zamanında Kayahan'dan ve Tarkan'dan dinlediğimiz o işbirliğini şimdi bu ikiliden dinleyeceğiz. Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül sizlerle.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Enerji Keyfi.
1: İşte Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve yeni şarkı haberleri de geliyor gündemden. APO'nun bir şarkısını seslendirmiş Yıldız Tilbe yakında yayınlanacakmış. Söz ve müzik APO'ya ait. Bakalım nasıl bir şarkı bekliyor bizleri? Böyle hareketli mi, slow mu yoksa böyle orta tempo mu? Birlikte dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Radyomuzu enerji olarak sizlerle buluşturacağız. Ve Teoman şarkılarını birçok sanatçımız yeniden yorumladı. Onlardan biri Serdar Ortaç'tı. Şimdi sizlerle.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Keyifli şarkılarla güzel bir salı günündesiniz ve hava gerçekten çok boğuk. Belki ilerleyen tarihlerde bir yağış olası olabilir bu boğukluğun, bu sıcak havanın akabi yağmur derler ama tabii ki de hava durumuna baktığımızda öyle bir durum yok maalesef. O yüzden çok sıcaklarda kalmayın, dikkat edin kendinize, içinizi ferahlatan şarkılar radyonuz Enerji'de.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonundayız an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: duvarlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

Fit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatımız var, renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Senin tarzın, senin modan.
4: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
0: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
5: Bike, always be with you.

0: Fit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gece avutmuyor gönlüm.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Meyerist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meyerist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meyerist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. İçimde.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Sanatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kasası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Sen şimdi aramıza katıl. VIP Sports Club'la güçlü ol, fit ol. Güçlü ol.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: Değmesin nazar.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müziği.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni. Yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Oh.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Popüler müziğin en iyi örnekleri, en kaliteli Türkçe pop.

Modern müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.